Türkiye usul eş bu kurtkırna hafkarya de saksora tandırıstiye de ko Umara dumaya ka kum zekirya Türkiye usul ye duvarı tandırıstiye uzan istibrişki de ko Mamuranda dumaka ko fikrandine ko Fem kirina ka imzakirya ve avgavajji bi armanca kurtkırna ko şirket adına vara her duvalatiyanda Bu pişkısına hafkariyat adrustiye hatiye avetinda ko hizmeti berjuandiye her du galiyan bike. Waliye perverdadariya te kes ko taqas kiriya ko afaymana jide bibe. Sadami berferah kirina qadin hafkariya u gühürtina. Ezmunin ko bijishki ko avyaka ji pishkiraya havaldanin. Pişkısına hizmet guzerin adrustiye dike u tekiliyen her du walatin ji khordike.

Türkiye usulü bu hortkırına hafkar ya da saksora tandırısı yedek ko. Umara dumayak akıl müzakir ya Türkiye usulü duvarı tandırısı yedek uzan istibrişki de ko. Mam oranda dumak akı fikirandine ko. Fem kirin akı müzakir ya ve avgavajcı bir armanca hortkırına ko şirket adına vara her duvalat yanda. Bu pişkısına hafkar ya tandırısı yedek hatıya avetinde ko. Hizmeti Bajwandiye her du galiyam bika waliye perwardadariya tekes ko taqas kriya ko afaymana jida baba sadame bel farah kirna qadin hafkariya u gehurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jipisht kriya hawaldane bish khisna khismat gozarin tandrusti dika u tekilen her du walatenji khordika.

Şerava ko mabatoji ve çavdiriya ko rina şandınare ve beriye ko rubarın jivaki ukara be hafkari ari xistina ko benefşa vo velte ko benefşiya benefşiya ko alikariya deriya ye ko yak cariya ko miqdara ve jiyi 150 dolar Amerika yen anji ko vak heviya ujwe bi lira ya suri li ser pensiv malbat ko jnu ve geryan herime frine Şera ve şerra ve mabata ko jihatiye da başkirin. O li gelbe ya keji çalık yiyen şahiye ve piştikireyi je bu zarokan jihatiye darxistin.

Cezarya ko Cezarya be do golan hembere golaka besser ordune ko ketia u şanse ve yako derbas buna ko qona khadu yemin da bishkna beşek verina ko kapa jihane yako sada hazır bir tuşa şadaji Paris diyar.

Türkiye usulüyeş bu xortkirina hafkariya de sektora tandırıstiye de ko Umara Dumayeka kul müzakiriya Türkiye usulüye duvarı tandırıstiye uzan istibjişki de ko Mamuranda Dumayeka ko fikirandine ko Fem kirina ka imzakiriye ve avgavajji bi armanca xortkirina ko şirket adına vara her duvalatiyan da Bu pişkisine hafkariya tandırıstiye hatiye avetin da ko hizmeti Bajwan diye her du galiyan bika waliye perwatadariya te kes ko taqas kriya ko afaymana jide baba sadame ber farah kirna qadin hafkar ya gohurtna ezmune ko bijishki ko avya ko jipish kriya hawaldan bish khisna khismat gozarin tadrusi dika o te kirin her du walatin ji khordika

Simen tak ne ki e ko havas ja Suriye Türkiye enerji kolektrek esteya ko sete e ko karin şandına ko kapolayen binadar ya yen ko na vanda elektrek yen le bajare ko her etane le gundavari bakre helebe khudi yediken ko tamam kerna vavga vajide çovaya havaldanem berdavama uduşvare en ko Pargandı yeda kote kuşbu konu jankırın abın saziye tore o amada kariyen ko ve garandına hareke elektrik eşbu bajer o baştır kırın ara uşa hizmet gözeriyen yen ko şimbaryanda demeşandı.

Gurgan. Em erin adin ku xeyalin erdi ku sur dikariyan ji ku ferskirina ku rastiye kanu li herima ya u li hiyama jihile bi Şami u ku Beyrudi da ku desbedike. Sarı kumari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a kan diye. Kavlihya Türkiye, Nerji Kosino Reve'ye yinku başvuranji, je Parizgaha Hatayeji, Lebeleji, Jehlebi Şami ve Rudeji despedike. Ve tekeske, ko Ankaraji Nrana deko, kote amada karyaji rastiyaka liser valatin ko, bira beko dike, uferskrinaji, unavakaji deko, hizmatta, plan saziya kore ji didin ku xeyalin erdi ku surdike ji erdi ji marwade. U av gotina ji dixa aftinawiya ku roja çarşamide. Dizji vina koma ku palamaniya ku partiya zade u gashpedani ku AKP'de ji ku le palamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan ji da haftine xada balkışan diye. Sergeş deyanane ku heremi. U batbatin ku avluhiyanu toviye Türkiye Omada kariyen jibuko listaya listaka kulukteya naçoye ye kojbu bir yara le Ankara yeji le dardıxa. Oba akıfa. Erdoğan anji zimane ko çirki armaşk da wilko ye ko xaleyen erdeji ko sürdekeji parşaya dışına ko barji ko dizane o koji ve hagut ya. Bir izna khudi u ami eki tuca.

şeravako mabatoji bechavderia kori nashandnare ve beria kuruvarin jivaki ukara behafkaria rekhstna ko benefsha volte ko benefsia benefsia ko alikaria deria yeko yakjaria ko miqdara ve $150 amerika yen anji ko vak heviya jwe bilera ya suri le serpens malvat ko jnu ve geran hereme frine Şera ve şerra ve mabata ko cihatiye da başkırın. O li gelbe ya keci çalık yiyen şahiye o piştikireyi je bu zarokan cihatiye de darxistin.

Enerjiya Türkiye Elbraslan bayrak kadar ko emelisel payamana ka hafbara legel Suriye duvari enerji de jide xabide kohen ebe beşavaziya ko hayrani bibinin. Tima Natavye ya Portugal'e de çerçovaya kovna hako mako şumpanya ko kase jihane ko sala de hazır bir suç yaşandı Tima ko Uzbekistan'e be pence golanji pakaş kriya pence sıfre tek bir ya. Keşeya teknikî dihine ku bernameyên meta da ku di nav de Instagramê, Facebookê û Sorî de jî li çend welatiyan de jîhanê çêbûye.

Kark Amerika'yı jije zariyako, karbardastin Türkiye raghan diyete, çağıra kırna çavriye kırna ako, saroke modışları sardane kafir mijbu Türkiye bike, o hevde meyle gelko meri vandariya ve jijbu, kolistaya, lipaye, ko masaviye, dnavbara, heşti heya hefti tirmehi derdim ya.

Dambaş gühdelme haşa üstü delal. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve ejuliyana borama. Riya Radyo delal.

mecbur xurtkirina hevkariya hev başlı sektora tendrusti u zanistin ku bijişki de marun domeka tefaqiyyi ku stratejiki imzadike. Kuji peytexta de gavake ku jihadi dej ku armaja vejmu vejji ku xizkirna sinora ku şirketin herimi uji pişxistina ku binsaziya bijişki ya ku mara Tirkiye ku mara Arabiya Suriye. Mamuran domeka firkinak firkirna ya bir fere hev başaj bu ku hev kariya duvarin tundrosti uzan iste bijak edeşi imza kirna. Afirmanu vaki gafeka stratejike o bishkeftiya ku tedeşi haval zita. Tekili şirketin yendin avbara her duvalatiyan da cihan da jih khot bika. Bu asoyen hev kariya tundrosti u kismet kuzeyyen bishbika. Bu awa evaki rasta rastri de pejuan diyen her tu valatiyan ve her gele soru Türkiye'de jibu be. Umar asimam zekirin. Ama da bu naber persen ko veya bilindin vızlarıkta tam zoruz diye peskoriya o şey varman den kojo her tu aliyan ve reşir kodu çe. Dibar asimin de jihata ve gaz girin. Bu sektora tam zoruz diye ko sonaka ko bingihine o ko dergeha ko giringen.

epey mane o armanca ve. Umaran doma ku fem kirina yi imza kirina PKT kaje birend u bensaziyen ku cibi kirina ka lakhaşi digre. Bu aliyen cihrengiya en sektori bijişki duhumina kujide her giringe juvare evi. Peş kısına hizmet güzeliyen çav deriya u bijişki. Kar xaba buş bu bilinde kirina asla kuru barina ku nakış xaraya ona bende tüm

ve kafe. Aliyen perwerdetar, uçak tane firimi. İher du aliyen tek eskirne. Bu ev fayama dejide kuteni veki, kurtur kuleka diplomatika namine. Belki dijiko, ko, cihede bikeva maratya u beriya ku ava girina ku meletiya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cihbe cihkirina ve illi sererdi bita. Şu bandına berpirsin diyar kiryan. Bu ev hamuran duma ku diji bişavaya ki ku şevaya ki çala ki bivesti dama berpereh kirina qadin hefkariya duveli. U da xırnaka kumuda bixava jitekeliya hafbaraji.

Çavkani enzalar kirya uz eda kirya. Kuyak kirine ka havaldanin uku, bib gıhırtına kazın yariyen bir şişki teciko, halamdane ka behez bide. Havaldan epişkisine ko hizmet gözeri tündürüstü müjen kirine ko, her galiyen derman kirine, her duhuji, her duhaji de çuna hatına, nekhaşı giyiştin avanji. Abe bir çap değil ya, pişkiftiya hesin bike. Bu aviye kaşı modeliye ka eriniye ya hafkariye avakariye nişan dide. Yako, arami, ugeş bedanil her

Keşeyatakneki de hınıko bernamayın metada kodun avlıda Instagram'a, Facebook'a usulü derji ile çanduvalatı yan derji hani çe bu ya?

Mubarek Amerika'ya jije zariyako karbardastin Türkiye raghandiyate çavra kırna çavraya kırna ako sarokya madışşere sardana kafir miyicbu Türkiye bike o hevde meyle gelko meri vandariya ve jicbu kolistaya lipaye ko masaviye navbara heşti heya hefti tirmehi derdim ya.

O vaziren rejiya Türkiye Elbraslan bayrağı kadar ko emeli ser payamana kahaf para legal Suriye duvarın rejide jide xabede kohen ebe beşavaz ya ko hayrane bibinin. Tima Natavye ya Portugal'e de çerçovaya kovna hako mako şumpanya ko kase jihane ko salada hazır bir sürü şaşanda tima ko Uzbekistan'e be pence golanji pakaşkiriya pence sıfre tek biriya.

aşotiye o peviste avdeben Nisan unişana ko gele hititiji jehelan jidi de mina gelin hori kaşi o her veki dince gelin ciyayi dij martin. Adi sava kolan des nişan deken ko pişti ve demmi ko mendin ji şineyin ciyayin ji Asya'yı birçok hatına deştahın ki ölü duvan ve çent des hesalan o çent hesalan sağlandın koca namazın endin ji koca gelin hinda o ribbiyan ne herimin rujları deryayı sebbi o Asya'yı birçok belafuna o ev milletajı diroke da binave gelin deryayı hatine nasin. O van milletan da sildariya imbratoriya hittiti rahandına. O destin khadani nesil tabha viya navçayı ruj avayı anadolu o ruj helata deryayı navarastiji.

Ortekeliko, av gurtinin rezani yen gora linavçaya bakureruş avaya heri mayı kevne şube çe bu ne? Letu jeder namijin kohori yen şine yen heri meyye versen ijber talana gelin derya yen avçayın sirusi u hemqe u berdanajı meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke berizayne de sertza guçan aramiyan hatin en avçayı sehuşa sirusi u van fersanda lawaz buna rezani yehuriyan u hittitzan istanzen. Odinav beradı sıt benci salide komin mezin juan derbasa navinda valati huriyan buna. U meratin axa li navçaya torusa u huriyan ava kirne. U navçaya seguşa sirusi ji dinav uanda bu. U digel ko sardariya aramiyan u rezani dura du sat sala li navçaya imarata xadreş kirye. Li hejmareki mezin ji jineyin imarata seguşa sirusi u cezira huri u hitti tibuna rola wanji di siyasata u kargeri awan u mirati yanda filmezin buna. U loma ji qaralin aramiyin sami bi bi erina haf baymina bina heviyan ku huriyana u ruratura danina u behevre lehem beri aşuryan kuju koka xade sami bune şer kirin. O kub hevra şer kirin.

Ya Türkiye Elbraslan bayrak kadar ko emeli ser payamana ka hafbara legel Suriye duvari en rejide jide khabedir kohen ebe beşavaz ya ko hayrani bibinin.

Dima naçavıya ya Portugal'e de çerçovaya kovna xako mako şumpanyay ko kase jihane ko sarada hazır bir sürü şaşanda tima ko Uzbekistan'e bir pence golanji pakaş giriya pence sıfır tek bir ya.

Mübarek Amerika'yı jije zariya ko karbardastin Türkiye raghan diyete çağıra kırna çavriye kırna ko sarok emadı şere sardane kafir mijbu Türkiye bike o hevde meyle gel ko meri vandariya ve jijbu ko listaya lipaye ko masaviye navbara heşti heya hefti tirmehi derdim ya.

Tamaş gönderilme haşavı studiler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Borama. Riya Radyo Delay.

Çekil, Suriyeş bu xurtkirina hevkariya, hev başlı sektora, tam durusti u zanistin bu bijişki de maron domeka, tafaqiyye ki stratejiki imza dike. Proje paytaxta de gavake bu, jihadi de bu arman javiş bu beji ku, xizkirina sinora ku, şirketin herimi, uju peşkistina ku, bin saziya bijişki ya kumara, Türkiye kumara, Arabiya, Suriye. Mamuran domeka, firkina, kvimkirna ya bir fere hev başaj bu bu hevkariya duvar etin drosti ozan iste bijak edeşi imza kirna. Afirmanu vaki kafeka stratejike o bishkeftiya kote da şi havaldı da. Tekili şirketin yendin avbara her duval atiyan da cihan da jih korpika. Bu asoyen hevkariya da drosti o kismet kuzeriyen beşbika. Bu avaya ki rasta rastri ده به جوان دیین هر دو والاتیان و هر گلی سورو ترکی ده جی بو با. اما راسیم هم زیگرره. و اما دا بونا بر پرسین که بیا بلندن وزارتا تم زروستیه و پسپوریا او شیروارمان دین که جو هر دو آلیان به رشیش بوده چه. دما راسیم این ده جی حاده تگز گره. و سکتورا تم زروستیه که سونکا که بینگهینه او که درگهه که گرینگه.

epey mane o armanca ve. Umaran domaku femkirina yi imzekirina pekati kaje birin u bensaziyen ku cibikirina ka lakhaşi digire. Bu aliyen cihrengiya insaktori bijişki duhumina kujide her giringe juvare evin. Beş kısına hizmet güzeriyen çav deriya u bijişki. Karxabab uşku bilinde kirina asla kuru barina ku. Nakhış khareya ona vengi tindir.

Leyla ve Tabe. Aniyen bir vardı dar. Uçak tane firimi. İher du aniyen tek eskirne. Bu evfaya madajı de kuatani vaki. Kortur kuleka diplomatika namine. Belki dici ko cihede bekeva maratya uberiya ku ava girina ku meletiya teknikiyin havvaş ve veşuye ku cih ve cih girina ve illi sererde bete. Şu bandına berpirsin diyar kiryen. Bu ev hamuran duma ku dici bir şavaya ki ku şevaya ki çala ki bübesi dama berpereh girina kadin hefkariya duveli. O da hırnaka kumuda bir havajı tekeliya hafbaraji beriyor.

Kardeşten Türkiye Raghan diyede çağıra kırna çavre kırna ako Sıroke modışları sardane kafir mijbu Türkiye bike O hevde meyle gelko meri vandariya ve jijbu Kolistaya lipaye kolmasaviye navbara Heşti heya hefti tir mehider demiyem.

dikirin havino tede. Razi bu yaku emi hiştim dizengala toze tede. Vayajnu ve dedu vera ku bendamide xuya bu.

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyen ambora ma. Bria radio deler.

kirin epey mane o armanca ve. Umaran domako, fem kirina yi imza kirina pekat yaka jibirind u bensaziyen ko jibi kirina ka lakhaşi digre. Ko aliyen jihrengiya insaktori bijişki, duhumina kojide her giringe juvara evin. Peş hızına hızmet güzeriyen çav deriya u bijişki. Karxaba uşku bilinde kirina asta kuru barina ko. Nakış karaya ona bende tüm

hev kariya, da zanistin bijişki de. O lekolinan da. Pişkire kirina lekolinan zanisti u hev pare. Duvar teknoşiyan ko tekoşinan mitişi kona xaşiyan ve girtiye. Kona xaşkaniyen ko nexaşiyen kronika o pişkastınaji ko teknolojiya bijişkiya o biyolojikji o dermanan. Breve birina kiraza, o karsata, tindrustiye ko danine. Mekanizmeyin zelala, jbu persevdana bilez, o hef hengiya, hef fara, dirawşan elwatiyin tindrustiye, o peyvan mendiyin, bibilez u awayaki ku avrenya tindrustiye herini, karista bibe.

Kia ve Kobe. Ani bir vardı dar. Uçak tane frimi. İher du aniyan tek eskirne. Bu ev fayama dejide kuteni vaki. Kordur kuleka diplomatika namine. Belki nici ko cihede bekeva maratya o beriya ku ava kirina ku meletya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cih ve cih kirina ve illi sererde bete. Şupandına berpirsin diyar kirya. Bu ev hamuran duma ku dici bir şavaya ki ku şevaya ki çala ki bivesi dama berferah kirina kadin hefkariya duveli. O da ıxırnaka kumuda bıxavacı tekeliya hafbaracı. Bir riya bel ferah kitnav diya dərgə hengkara mruvi u bijişkin.

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyen ambara ma. Briya radyo deler.

epey mane o armanca ve. Umaran doma ku fem kirina yi imze kirina pekati ka jibirin u bensaziyin ku jibi kirina ka lakhaşi digre. Ku aliyen cihrengiya en sektori bijişki duhumina ku jide her giringe juvara evin. Beş kısına hizmet güzeliyen çav deriya u bijişki. Kar xabab uş bu bilinde kirina asta kuru barina ku. Nakış karaya ona bende tindirosu.

ve kabe. Aniye perwerdedar, uçak tane firimi. İher du aniyan tekes kirna. Bu ev fayama dejide kotani vaki, kurdur kuleka diplomatika namine. Belki diji ko, cihede bikava maratya u beriya ku ava kirina ku meletya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cih ve cih kirina ve illi sererdi bita. Şupandına berpirsin diyar kirya. Bu ev, hamuran duma ku diji bişavaya ki ku şevaya ki çala ki bivesi dama berperek kirina qadin hefkariya duveli. Udu xönege kumule bixavajit tekeliya hafbaraji. Bir

Orada gel ko. Av gördün en rezani. Yen gavra linavçaya bakure ruj avaya. Heri maya kevne şube. Çe bu ne? Letu jeder namijin. Kohori yen şine yen heri meyye versen. İcbar talana gelin derya inavçayın sirusi u hemqi. U berdanajı. Meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayniye de sertza guçan. Ara miyan hatin anavçayı seguşa sirusi uvan fersanda.

bikin. Em eri nadin ku hayalin erdi ku surdi karyanji ku ferskirina korastiye ka nuli herima ya u lehiyama jihile bişami u ku beyrudi de ku desbedike. Serok komani Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan akandiye. Kovlehiya Türkiye, neji kosino reviye yinku başvuranji ji parizgaha hatayiji lebeleji jihile bişami u beyrudiji desbedike. Weti keski. Ko Ankara jin rana deko koti amada karya jirasti yaka lisir walatin ko bira beko dika ufer skrin aji una veka jideko hizmata plan saziya kore jiddin ko khayal erdi ko surdike ji erdi ji marwade waf gotina jide khaftina wiya ko roja çarşamida dizi bira koma ko palamaniya ko partiya cade ugaş bedani ko AKP'de jiko lepalamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan jida haftane khada balkışan diye. Sergeş deyanane ku heremi. O bakbatin ku avruhiyanu toviye Türkiye omada kariyen jibuko listaya listaka kuluktaya na çoye ye kojbu bir yara le Ankara yeji le dardıkha. O bakhafa. Erdoğan aş zamanı ko Türkiye armaşk davil ko ye ko halayin erdeji ko sudaki ji parşaya dışına ko bajri ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna khudi o ami eko tujara jirin adin veya ki ve tekez kriya ko Şame o Beyrut eji ko ko khashikin ko Stambulina o avlehiya Türkiye ji hele be Şame o Beyrut eji disbedike. O her ve haji disnişan kriya. Kovalatın uyuşabın uyuşu kutu erşin ku lisser valatın bira ku nagre urena deji ku ferskirna turaşan nu lisser uan. Erdoğan kutu. Eğer sin urekaj bu ku zırdariya İsrail'i na yadani. Unir xaviye keji ne teni herimi le beleji de du hamam ruvahiye bide ku veji disnişan kirye. Kura ustandına İsrail'i ku berbir siyariye ka mruviya ku hefbara ura gırtına ku Lida var birna ko, kaş saatin diru ki, uku khaba ta ki ko piroza, jbu herkese ki u haru haji hişyar da ya. Lisser ko tavla buna ko, dınav ko serpi hatiyen ko, hizmeta ko, tora ko, ko mala ko jiye, ko sistiyon edike. Uwi da ko zani neji ko reveberiya ko, sinistuna bir davama de ko bicih kirina ko, pol takiyen ko aram ya herime dıkha. Oku xeretiye o tekez kriyajı ko, İsrail'e ji vekşan diye ji Lübnan'e redike. O operasyonu xayi ko lişkeri ile vajidu dumine. O her ve haji havaldaya. Aramya lo valatiyan ko Afrika'ye u yin ko ji li serderyaye naviji tek bida. O Erdoğan'a haftana haji u hako duduman diye. Erişin ko ji aliye sarok vaziri İsrail'e ko, perjimaniya ko, Retavaya ko, tora ve ji ko, Vara baran, o veri Suriye, o Lübnan'ı hatiye kirin. Giştina ka astaka koji, gava koji Türkiye jidike, o vi hişyardaya koji kesin o keve. Dozar bi hatiyan jiblatu keyi koji, hizmeta lorayı koji ko male kaysiyona jidike. Em gishin dawi khalaka maya iro ko ajul yana burabu briya radio delal o kelik spas jbuk hada kirinawa o hertum hande ke fu khashida bimina

Ve Pers Nasibla Suri Duhar Uca Çarşamaya Bistul Sey Hezirane Persivadan Çardah Ruderyan Trafike Jele Jengenge Hinko Judayin Suriye Adan Jamevan Kuru Deryan Daji Sezda Sivil Birindar Buna O Time Mali Karya Yakemi Inge Hamdına Birindaran O Avucbu Ko Derman Kırna Ve Gostina Nakhashkanayen O Arvaha Time Şupaniya Ruderyan Ko Pakşi Kırna O Avluhiyya Le Jihane Biyariyan Ji Dabin Kırna Seperaştiyare ve beriyan avçaya arajı obako, hama hangi abe, bazırgan yako, bazından yakaru, barenji vaki yukara hebiyasur. Bu arabiyasur yalikariyana kharin elin avçaya arajı, gundu vejiko balaf giriye. Ve avalikariyin ku hatiye peşkeşkirin beqası, şası tuçaluse parayin ku, na kharin ebuna ukom albeti nuji ve geriyan avçaya armaj girtiye. Yek ve yaka jide çerçova ya kadem mruviyen ki dudu omarda o ku aramiya jijiya jiji o da stıkada ye malbati ve geriya da hatiye bire ve bire. Bir yarak hatiye dar xistan ku anda ziyar yasir salah ku el şeyh ku vaki seru ki ku meclisa bajare deyir zore ve diyar kırına be gaveka ku da ku armanji ve ji khort kırına karin xizmet ku zariye u idariye le bajer u el şeyh vaki yek jiji kasayetin ku je sarayeti ve tavle ku şoreşi suriye buyu u denas kirin O jber jber koji çalikiyin xayiyin giredayi şora şeyce kara xaji hatı bu dərxistin. Beriko pişti rezgar kırnadi rüzori və gara bajarı u çalikiyin xaji dı hizmeta jivaki hərimedeji bidumina.